Sükçe Pop. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim için

0: Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın
8: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
14: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

Günaydınlar beyler, günaydın şahane ada. Ne habersiniz millet? Sabahların efendisi ben. Bunlar da Medrano sirkinden emekli çalışma arkadaşlarım. Bobo, Tip Top ve Karamele Şekerleri. Ya burası enerji, burada fazla söze gerek yok. Eğer kısa bir süredir dinliyor olsanız da bu sabah buradan aşağı yukarı neler alabileceğinizi biliyorsunuzdur bu programdan. Ya günün fiyaskosu ya. Bu program günün fiyaskosu. Ama hepimiz için güzel bir şey var, merak etmeyin. Ya millet, ben yaşlandığımı fark ediyorum. Bak 10-15 sene önce mesela bir programı aynı bu sözlerle açtığımı hatırlıyorum. Ama dönüştürüyorum. Yani ilk kullandığımda dinleyen 23 yaşındaki genç kız şimdi 46 yaşında. Yaşı yaşıma uygun. Uzun yıllar icra edilen bir meslek bu. Yani 20 yıl önce yatırımı yapıyorsun. Ya millet arsa alır. yaşlanıyorum ya. Şeyi de kaybediyorum yavaş yavaş. Hani yeni biriyle tanışırsınız, bir yere gidersiniz, ne bileyim, bir tepki beklersiniz ya. İşte ilk zamanların heyecanı filan. Bazen

0: de çok moral bozucu olabiliyor ha. Erkekler biraz komplekslidir. Yani sözüm meclisten dışarı ama genelliyorum yani. Ve şöyle bir şey duymak istemezsiniz karşınızdaki kadından. Ya beklediğimiz genel olarak daha çok ay papi culo margarita de la signore del mundo ay caramba gibi bir şey oluyor. Ya ben ilk nişanlımdan ayrıldığımda evden çıkıp annemlerin yanına taşınmıştım bir süre. Ve bir gün bir kızla tanıştım. Bir yerlere götürmek istedim ama annemlerin evi çok kötü bir tecrübe yaşatmıştı bana. Çünkü bir keresinde annem sabaha karşı gelip kızın üstünü örttü ya. Ya olmaz ama ya. Sonra bir kıza dedim ki ya bir süredir bir otelde kalıyorum istersen. Yok otel falan yok ya. Öyle bir şey yok. Neyse gittik. Sen bekle dedim. Ben halledip geliyorum. Resepsiyoniste gittim dedim ki ya bir oda tutmak istiyorum ben. Ne kadar kalacaksınız? Bir ay. Niye ayrıldın ki sabahların efendisi? Çünkü bana yardım eden kimse olmadı. Ya mesela ne bileyim başkanların sözcüsü falan vardır. Spokesman. Spokesman derler. Ya isterse gitmez bir yere başkan. Ben? Benim için kimse konuşmadı ki. Ya benim için bir sözcü yollayabilseydim her şey hallolurdu. Konuyu bilmesine bile gerek yok. Düşünsenize kravat böyle elinde dosya tam takım. Hanımefendi merhaba. Sabahların efendisi adına burada bulunuyorum ben. Bu akşam burada olamayacak kendisi.
1: Yok ya neden olamıyormuş?
0: Komitemiz lokasyon olarak güvenli olmadığını düşünüyor. Evet 3 gün sonra bir açıklama yapacak ama. Ama kadınlar birebir konuşmayı daha çok seviyor. Gözlerinin içine bakarak manipüle etmeyi bayılıyorlar ya bayılıyorlar. Pekala güzel bir program sizleri bekliyor. Nefis bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Günaydın mesajlarınızı unutmuyorsunuz. Her gün söylüyorum. Unutmadığınızı biliyorum. Bunu bir ufak hatırlatma olarak düşünün. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın. Ya da WhatsApp hattından 0533 888 1010 WhatsApp hattından bir günaydın mesajı alalım. Hadi bakalım. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunar.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
0: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesi.

55. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Nefis bir cuma sabahındayız ve umarım haftanız güzel geçmiştir millet. Yani çünkü hafta güzel geçmezse hafta sonunda ancak toparlıyor insan. Yani hafta sonunda randıman kalmıyor, onu söylemeye çalışıyorum. Ha, iyi geçtiyse hafta, hafta sonunun tadı çıkıyor. Evet. Bu hafta sonu patron radyodan elit küçük bir grubu yemeğe davet etti. Geçen seneki skandaldan sonra beni davet etmiş olmasına şaşırdım açıkçası. Ha, ne oldu geçen sefer? İşte toplandık, gittik, içeri girdik. Dedi ki, lütfen kendinizi evinizde gibi hissedin. Dedi, işte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bana söylenecek laf mı Allah aşkına bu ya? Evinde gibi hisset. Ben de donuma kadar soyunup mutfağa gidip kendime tavuk kanadı kızarttım ya. Evinde hissetme o yüzden. Ya da sözünü tutamayacağım bir sözü verme. Adım Sabahların Efendisi ve tavuk kanadını çok severim. Ama gidip de her gün ona komedi programı sunmuyorum. Ha, diğer yanda her gün gelip size program sunuyorum. Ve rica ederim denklemi bana çözdürmeyin, anladınız ne demek istediğimi. Yani sizi belli ki tavuk kanadından daha çok seviyorum ya. Tamam mı? Hafta sonu geldi, kaçış zamanı. Millet hafta sonu bir yerlere gidiyor. biz değil. Giden vardır ama diye düşünüyorum herhalde. Ya şöyle bir şey var. Mesela uçuş korkusu olan biri hiçbir yere gidemiyor. Al işte, para mutluluk getirmiyor. Oldu mu? Ya korkuyu da bırakın, uçak benim hayatımda gördüğüm en rahatsız ve en sağlıksız ortam aynı zamanda. Ya bir kere nedir bu abi, yani kanun mu? Her uçakta mutlaka ağlayan birileri oluyor. Ha, bebekse eyvallah. Bir miktar tolere edebiliyorum. Merak ettiğim asıl şey, nereye gidiyor bu bebekler ya? Yani ne gibi bir işleri olabilir? Yani yeni doğmuşlar, anlamıyorlar bile. Yani tren falan zannediyor olabilirler. Değil mi? Ya bir de gerçekten bir bebeği uçağa bindirecek kadar aceleniz olabilir mi? Onu da düşünüyorum ya. Saat 2'den önce gelemem. Her neyse, arkamda geçen hafta İstanbul'a gittim çünkü ben. Geçen hafta dünyanın en küçük bebeği vardı annesiyle. Zaten 15 dakika önce bilet kuyruğunda doğmuş. Öyle. Düşünsene. Aha, İstanbul'a bir bilet lütfen. Hop. Aha, bilet iki tane olsun lütfen. Böyle bir şey yaşanmış gibi. Yanıma daha kötüsü oturdu millet. Dost canlısı bir adam oturdu. Vır vır vır konuşurlar ya. Ya beni bilirsiniz. Yani insanları severim ama konuşmamız gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir durum var. Zaten benim çoğu arkadaşım kızdır ve konuşmadan nasibimi aldım ben millet, anlatabiliyor muyum? Daha ne konuşacağız ya? Yani o uçak koltuğunda iki tane böyle 60'larında adam, yani hayata neden geldik? Neden varız? Her şeyin anlamı ne? Neyse yola çıktık. Yarım saat geçti, adam dedi ki, İstanbul'a ilk defa gidiyorum. Ben de adama dedim ki, ben de o kadar merak ediyordum ki ilk defanız mı İstanbul diye. Ama bir türlü soramıyordum. Ne iyi oldu, güzel insan, dost kişi. Bunu kendi kendine bana itiraf etmiş olma. Ama sonra kendimi kötü hissettim millet. Yani suratına da bakmayabilirdim. Yani neden insanların bu kadar ucuz kurtulmasına izin veriyorum ki ben? Vallahi ya. Hep yufka yürekliliğimden, biliyor musunuz ya? Bak ben 21 yıldır Enerji Grup'ta yayındayım. Kah Dens FM'de, kah Radyo Enerji'de. Yani neticede, yani benim utangaç olmam. Şimdi bakın, birini yemeğe götürüyorum. Ne alırsın canım diyorum. Bir salata yiyeyim ben diyor. Kapı gıcırtısı sesi. Bu ses nereden geliyor Sabahların Efendisi? Karnından geliyor, açlıkta. Açlıkta öleceğiz. Bir şeyler ye ya. Bir şeyler ya. İlk randevuda para harcatmayı seven biri gibi görünmek istemiyorum. Bak, en çok bundan korkacaksınız ha. Ya ilişki ilerleyince bütün paran gider ya. Bak biriktiriyor ya, biriktiriyor. Tasarrufu seven bir insan. Ne içeceksin? Su alayım ben. Yani biriyle ilk randevuda su içemezsin kanka. Olmaz böyle bir şey ya. Ya bakın, ben sanırım kadını biraz erkek gibi seviyorum. Yani mizah duygusu kuvvetli, gülmeyi ve güldürmeyi seven, iyi yemek yemeyi sevip kilo almayan kadınları seviyorum. Kesin net bilgi. Pekala, günaydın mesajları gelmeye devam ediyor. Efsanesiniz, bu sabah da beni yalnız bırakmadınız. Ama daha da fazlasına ihtiyacımız var. Bu yüzden Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından bir günaydın mesajı alabiliriz. Ya da bizim bir WhatsApp numaramız var. Oraya da bir günaydın mesajı bence yakışır millet.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Millet, Radyo Enerji burası, Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve yakında tatile gitmeye karar verdim. Henüz bir izin çıkmadı şirkette. Çıkacağını da zannetmiyorum. Biraz fazla kullanmışım izni. Ama yani ben olmadığım zaman da yine benim sunduğum en iyi programlardan kolajları dinliyorsunuz. Ne şikayet, ne iyi şikayet. Yani ben onu anlamakta zorlanıyorum. Ya millet, unutursunuz benim yokluğumu kısa sürede. Yani bugün sebep olduğum ve dinlemeye devam ederseniz sebep olacağım acıları unutmanız kolay olur. Patron yok da o yüzden. Aslında çok iyi bir insan ama etrafta olunca ister istemez strese giriyor insan. Yani koskoca patron. Anladı? Nasıl? Ben de koskoca sabahların efendisi miyim? Siz var ya. Orta yaş bunalımına erken girmiş, fevkalade kırılgan bir sabah şovmenine nasıl konuşulacağını, hitap edeceğini çok iyi biliyorsunuz. Sizi anlıyorum millet, sabah trafiğindesiniz ama yapabileceğiniz bir şey yok. Evet, yanlış yerde oturuyorsunuz. İkameti değiştireceksiniz ya. Yani Lefkoşa'da oturan birinin Girne'de, Girne'de oturan birinin Lefkoşa'da çalışmaması gerekir. Bence öyle. Değil mi? Trafiği rahatlatacak çözüm, herkesin iş yerinin yanındaki bir barakaya yerleşmesi. Ama tabii bu mümkün olmuyor. Neden? Çünkü kimse o işte ne kadar süre çalışacağını bilmiyor. Bazen sinirlenince lanet olsun kelimesi çok çıkıyor ağzımda. Oysa ki ben radyoda çirkin sözler söylenmesine karşıyım. Yani onları trafikte bana acayiplik yapan sürücülere saklamam gerektiğini ben de biliyorum. Ama siz de yapabilirsiniz. Yani unutmayın, sokakta kendilerine hakaret etmeyi planladığınız için yani sizi silah çekip vurabilecek bir sürü deli var ya. Yani bir anlık sinirinizi tatmin etmek için, değil mi, böyle düşüncesizlikler yapmayın ya. Yani size acayiplik yapana gülümseyerek cevap verin bile. Siz de rahat edeceksiniz. Bak ne kadar medeniyim ben bugün ya. Ya medeni halimden çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim ama. Peki. Hadi bunu bana yapmayın. Hem bir düşünsenize. Bir tane daha ikizim olabilirdi ya. Ha? O zaman hangi kanal açsanız sabahların efendisini veya kardeşini dinleyecektiniz. Kardeşim yok, ablam var benim. Hiç erkek kardeşim olmadı. Yani bilmiyorum, babam rahmetli çok yurt dışına giderdi. Belki de vardır. Emin değilim ama. Ya her neyse, kardeş biliyorum ben herkesi. Böyle hissediyorum. Yani biriyle tanıştığım zaman ilk söylediğim şey her zaman... Memnun oldum kardeşim. Yani kadın veya erkek olsun hiç fark etmiyor. Yani çit yok, biliyorsunuz değil mi? Yani çit koyduğunuz zaman başka kimseyi istemiyorsunuz. Yani ihtiyacım yok anlamına geliyor. Çite geçen de kafanızı bozuyor. Lütfen, lütfen böyle olmayın, tamam mı? Hem çiti ne zaman kimin geçmeye çalışacağı hiç belli olmaz, değil mi? Bu arada... Radyolarını yine açanlar aramıza hoş geldiler. Şu andan öncesi hakkında asla hiçbir fikriniz olamayacağı gerçeği bize göre yeteri kadar adil bir intikam. İşte bu yüzden uzatmayacağım mevzuyu ben, tamam mı? İyi ki geldiniz, açtınız radyoyu, ayrılmayın. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: Günaydın, günaydınla beyler, günaydın Şarada. İkinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı derken karşımda bir de kimi göreyim ben? Ece?
1: Beni.
0: Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Nasılsın? Cuma sabahı, keyfin biraz daha iyi mi?
1: Çok iyi, çok.
0: Aslında senin için bir şey fark etmiyor ki. Sen hafta içi hafta sonu çalışıyorsun her daim. Makine gibisin maşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Bir de para kazansak merhaba.
0: Kimdi o?
1: Bilmem. Sabah sporundaki bir hanımefendi.
0: Güzel. Seni gördü ve merhaba dedi. Sağ enerjini olsun. Aldı bak uzun. Ya biraz canlanır mısın ya burada? Ha, yırtıyorum kendimi.
1: Tamam tamam, hadi geri tamam. Geldim.
0: Hadi bir günaydın çığlığı alalım senden.
1: Günaydın.
0: Müthiş. Uykunu almadın ama değil mi bugün?
1: Ya uykumu da aldım.
0: Aldın.
1: Problem ben kendim içimdir. Hani
0: hiç. Bak, bunu kabul eden kadın sayısı çok da fazla değildir. Ha. Yani problemin sende olduğunu kabul ettin ya. Yemin ederim bak, alnından öpesim geldi.
1: Ya. Şu an hiç kimseyi suçlayamam.
0: Nedir sorun, sıkıntı?
1: İçim sıkılıyor. Darlanıyorum.
0: Hepimizin ortak problemi. Pekala millet, günaydınlar dedik sevgili Ece ile. Ece biraz yarım ağız söyledi ama. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Güzeldi bir soru. Yani aslında gerçekten şu sıcaklarda sorulması gereken soru gibi geliyor bana. Soru neydi?
1: Bu Ağustos sıcaklarında dışarıda neler yapıyorsunuz? Niye? Bir de senin eklemenle manyak mısınız?
0: Evet, Ağustos ayı sıcağında şu anda dışarıda ne işiniz var Allah aşkına, ne yapıyorsunuz
1: böyle
0: ya?
1: Öğlen sıcağında yaşlı amcalar geziyor böyle.
0: Ya çok tehlikeli o ya.
1: Evet.
0: Ne işin var
1: otur
0: amca?
1: Otur evde.
0: Ya o da sıkılıyor ya.
1: Evet, değil ne mi? Yapsın? D vitamini almak
0: otur,
1: için.
0: Otur evet. Otur nereye kadar? Yani ya. Biz genç insanlar... Yani yerimizde duramıyoruz. Adam yıllarca yaşamış, yani olayı yemiş, yalamış, yutmuş, çıkarmış. Ne yapacak evde bu saatten sonra ya? Gidiyor yani. Arkadaşlarıyla sohbet etmeye. Yani. Zamanı birazcık daha iyi değerlendirmeye. Ne güzel ya.
1: Ama dinleyicilerimiz evet. Öyle söylemiyor.
0: Ne diyorlar? Ne diyorlar, çok merak ettim.
1: Yorumlar gelmiş sosyal medya hesabımızdan.
0: Tamam. Ne demişler?
1: Demiş ki Buket, faturalar Ağustos sıcak dinlemiyor. Ekmek parası için güneşle mesaileşmeye çıktık.
0: Vay. Ya. Süper süper. Çalışmak zorundayız. Sebebimiz ya. Bu. Zeynep sıcaktan de, ölelim. Ya. Ama çalışalım.
1: Çalışalım. Doğru. İş iş.
0: Kimdi
1: iş.
0: Bunu söyleyen arkadaş?
1: Buket Çekiç.
0: Buket. Günaydın Buket.
1: Günaydın.
0: Başka bir yorum?
1: Tabii ki Zeynep Hanım'dan gelmiş, günaydın. Gezme olunca sıcak dinlemiyoruz demiş.
0: Oo, ya. Gezme. Bende de var, Nurcan Su, Nurcan Kayar daha doğrusu. Gerçek ismi herhalde Nurcan Kayar. Nurcan Su da Instagram'daki kod adı. demiş ki günaydın o zaman, keşke deniz kenarında kitap okusaydım ama ekmek parası demiş.
1: Ya.
0: Araba kullanırken bu kadar yazabildim. Aslında kitap yerine kotap yazmış. Sağ olsun Nurcan. Güzel, başka. Teşekkür.

0: Bir de Menderes Çağlayan var, bizi her sabah dinliyor ya. Efsane bir adam. Çok da seviyorum. Güneşi bekliyorum, güneşleneceğim demiş. Bir de fotoğraf yollamış bakalım. Evet, daha gelmemiş güneş, görünüyor. Gelmemiş. Bir de demiş ki benim için Hadise'den Ara Beni Çalar Mısın?
1: Tabii ki.
0: Yapar mıyız böyle bir güzelliği?
1: Delirdim geceleri. Yine kara kara seni.
0: Pekala, çalacağız, hiç merak etme Menderes. Bir de güzel hediyemiz var değil mi? Yani bu günün sorusuna yorum yollayan, en güzel yorumu yollayan arkadaşa ne vereceğiz bugün de?
1: Yani çok ısrar ettiler dün, bana ver o hediyeyi, ben istiyorum. O yüzden
0: yine güzellikle alakalı ya, Zeynep Yiğit.
1: Zeynep Hanım kırmadı bizi, sağ olsun.
0: Süper süper.
1: Yine bir saç
0: Beauty
1: bakımı.
0: Beauty Center'dan, evet. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan bir saç bakımı. Yapmanız gerekenler belli arkadaşlar. Instagram'da bir soru sorduk. Enerjinin sayfasında niye gülüyorsun? Instagram'da enerjinin sayfasında sorumuzu paylaştık. Ağustos ayı sıcağında bu saatte ne işiniz var, manyak mısınız diye. Yorumlarınızı bekliyoruz. İsterseniz oradan bir buton koyduk, oradan paylaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Bizim WhatsApp numaramız. Dur şu şarkıyı da bulalım.
1: Delirdim geceleri.
0: Evet evet, Hadise diye yazalım. Şarkının ismi Delirdim Geceleri.
1: Yok, Ara Beni.
0: Ara Beni. Nasıl bir radyocuyum ben, Allah kahretmesin. Ara Beni.
1: Sen neler yapıyorsun Ağustos sıcağında dışarıda?
0: Valla işte ekmek parası, gördüğünüz üzere. Yapacak bir şey yok, herkes gibi ben de aynı konuda müzdaribim. Dolayısıyla çalışacağız. Yani biz biraz daha rahatız, özellikle ben biraz daha rahatım. Çünkü 3 saat sonra burada yokum.
1: Evet.
0: Kalanlar düşünsün artık ne diyelim. Günün sorusuna yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel bir hediyemiz var. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan saç bakımı, aylık saç bakımı hediyesi kazanmak istiyorsanız Ağustos ayı sıcağında dışarıda ne işiniz var sorumuza cevaplarınızı yollamak.
1: Bekliyoruz.
0: Değil mi? Haydi bakalım, ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve işte son zamanların en sevilen şarkısı. Ara Beni.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Sana da günaydın Ece.
4: Sana da günaydın.
3: Şimdi daha iyi gördüm seni.
4: Evet.
3: Biraz daha enerjini toplamış yani gibisin.
4: İki dakika ne oldu bilmiyorum.
3: Ya işte siz de böylesiniz ya. Bak,
4: böyleyiz.
3: Kadın milleti enteresan. Yani anı anına tutmuyor.
4: Yok canım. Bizim böyle net bir günümüz yok.
3: Bunun neyle alakalı olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bir beyne sahipsiniz ya da ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Biz sizin yaptığınız hiçbir şeyi yapamıyoruz ya. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Bir şey yapıyor ya da benim yaptığım bir şeye eşim surat yapıyor. Sonra aynısını kendi yapıyor. Ben de surat yapayım diyor. Olmuyor. Olmuyor, beceremiyorum yani. Neden?
4: Neden?
3: Çünkü biz erkekler mükemmeliz. Kimseyi üzmek istemiyoruz. Sebebi bu.
4: Ay.
3: Ama siz bunu anlamakta biraz
4: başladık.
3: Zorlanıyorsunuz.
4: Başladık. Neyse. Dikkat eksikliği ve hiperaktife bozukluğu var.
3: Kimde?
4: Kadınlarda.
3: Hepsinde var mı bu?
4: Çoğunumuzda.
3: Nerede?
4: Çoğunumuzda.
3: Çoğunumuzda. Süper, ama kadınlar bizim baş tacımız, her zaman da öyle olacak. Siz
4: şey
3: olmasanız biz ne yapardık?
4: Ya ne yapardınız?
3: Söyle, bir şey değil mi dedin?
4: Öyle, seviyorum seni ya.
3: Allah mı? Allah razı olsun.
4: Neden biliyorum? Ne ya, böyle saçının tenine zarar gelse.
3: Ya bak şimdi.
4: Üzülürüm yani.
3: Ama olaya şuradan bakalım.
4: Daha dönden beri buna gülüyorum işte.
3: Saçımın teli yok. Yok. O yüzden başıma da bir şey gelmez, ama yine de beni sevdiğin için teşekkür ederim.
4: Rica ederiz her zaman.
3: Ben tüm çalışanları çok seviyorum. Patronumu da çok seviyorum. Biraz rahatsızlanmış, haberin var mı?
4: Kim?
3: Patron.
4: Hangisi?
3: Vay. TFC tabii ki.
4: Ne olmuş ya?
3: Geçenlerde bayılmış.
4: Aa.
3: Evet, bana bayılmış hem de.
4: Ya. Ben de sevinmiştim bugün işe gelmeyecek diye.
3: Pekala millet. Günün sorusunu sorduk. Yorumlarınız gelmeye başladı. Güzel de bir soru. Ağustos ayı sıcağında ne işiniz var, manyak mısınız diye. Bu sıcakta ne yapıyorsunuz? Şu anda güneşin altında. Güneş de çıktı çünkü. Sıcaklarda kendini hissettirmeye başladı. Ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Gerçekten. Şu anda dışarıda olan insanlar ne yapıyor? Var mı yorum?
4: Ya çoğu işe gidiyor, onun farkındayız.
3: Evet,
4: da.
3: Evet, zorunlu olaraktan bu sıcağı yaşıyorlar.
4: Çok makara dinleyicilerimiz var.
3: Gelsin, en sevdiğim.
4: Demiş ki birim, evde klima var ama annem cereyan yapıyor diye açtırmıyor demiş. Dışarısı daha güvenli. Terlik yememek için kendini sokağa atmış bu saatte, yazık.
3: Süper, süper. Güzel, bak böyle yorumlar hoşuma gidiyor. Keyifli
4: ya.
3: Çok iyi
4: ya, gerçekten.
3: O enerjiyi alıyoruz biz de. Başka var mı?
4: Herkesin bir klima derdi var galiba.
3: Valla bu demiş ülkede ki, herkesin bir klima derdi var gerçekten.
4: Kliması olan bir arkadaşım var, ona doğru gidiyorum.
3: Beleş. Beleş.
4: Şu an gerçekten işe de klima var diye böyle, hani bedava.
3: Tabii
4: bedava
3: canım.
4: Kahve bedava.
3: Tabii tabii, mesela spor salonlarında da öyle.
4: Ay,
3: İnternet free,
4: çok
3: klima
4: iyi.
3: Free.
4: Çok
3: her
4: çok
3: şey
4: iyi.
3: Free.
4: Evet.
3: Değil mi? Bak, bana da bir yorum gelmiş. Güneşle kavga etmeye çıktım. Hala o önde ama pes etmeyeceğim demiş. Güzel.
4: Bol şans.
3: Bak bir tane daha yine WhatsApp'tan. Evde gölge kalmadı, dışarıda arıyorum demiş. Süper. Klimamla küstük, biraz ayrı kalalım. Sevgili Mert. Öyle demiş. Fotosentez yapmayı deniyorum demiş bir arkadaşımız. Hala yaprak çıkmadı ama mutluyum demiş.
4: Bol şans.
3: Güzel. Güzel bir soru sorduk. Hediyemiz de güzel arkadaşlar. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan bir aylık saç bakımı. Bakalım bugün kimin olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Var mı yoksa?
4: Bir saniye, şöyle bir güncelleyeyim.
3: Güncelle bakalım.
4: Bir arkadaşım yazmış. Kahve içelim demiş bir arkadaşı.
3: Tamam.
4: Arkadaşlığını bitirmeye gidiyormuş.
3: Çok mantıklı bir sebep yalnız.
4: O yüzden kimseyi kahveye davet etmiyorum bu sıcakta.
3: Süper, süper. Ben de bir tane okuyayım. Daha sonra güzel bir şarkı dinleyelim. Gölgem benden hızlı koşuyor, onu yakalamaya çalışıyorum demiş. Güzel. Ay. Böyle manyak dinleyicileri seviyorum ya. Pekala. Evet. Söylediğimiz gibi güzel de bir hediyemiz var. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan bir aylık saç bakımı hediyesi. en güzel yoruma gidecek. Daha doğrusu bizi keyiflendiren en güzel yoruma vereceğiz bugün de bu güzel hediyeyi. Hadi bakalım, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki az sonra Ece ile birlikte Deşifre ile burada olacağız.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana. Daha yine keyifliyiz, yine heyecanlıyız. Yaptığımız için daha iyisini yaparak insanların yolculuğuna eşlik ediyoruz. Yüzüne tebessümler kondurmaya devam ediyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz ve.
3: Bir dakika.
0: Evet, fark ettim, bir misafirimiz var değil mi? Evet, ha fotoğraf mı çekiyordun söyleseydin ya. Hiç haberim bile yok ha. Video çekiyorsun bir de. Ha,
3: video, tamam, süper. Çek foto.
0: Sevgili Menderes, benim en sevdiğim dinleyicilerden.
3: Evet, hoş geldin.
0: Şu anda
3: geldin.
0: Burada mikrofonu açtım abi, günaydın da istersen.
4: Günaydın millet.
0: Oh, sese bak be. Menderes Çağlayan, nasılsın, iyisin?
4: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
0: Vallahi nasıl,
4: seni
0: gördük
4: daha iyi oldu.
0: Ben seni gördüm, çok
4: enerji,
0: daha iyi oldu.
4: Vallahi enerji doluyuz.
0: Böyle dinleyicilerimizi arada sırada burada görmek benim de çok hoşuma gidiyor. Her zaman da söylüyorum, çekinmeyin gelin. Korkmayın yemem diye ama...
3: Buyurun gelin ya.
0: Buyurun gelin tabii, tabii ya. Çok güzel
3: hoşumuza
0: sohbetler
3: gidiyor,
0: yapabiliriz.
3: Evet.
0: Menderes, ne yapıyorsun sen? Hayat nasıl gidiyor? Bir abi, dinleyicilere anlatalım, sen kimsin ya? Hadi bakalım. Ben o şimdi asker. Canım neler ister.
4: Herkes duydu yani.
0: Nasıl gidiyor hayat?
4: Abi çok çok şükür.
0: Çok yani şükür.
4: Her şey yolunda.
0: Yaşamaya çalışıyoruz. Evet, yaşamaya her insanın biliyorsun. Düşüncesi bu. Evet. Peki senin bu sıcakta ne işin var dışarıda? Gerçekten soruyorum sana.
4: Sınırda geldik.
0: Yani sınırda geldik. Süper süper. Günün sorusu soruldu millet. Bu sıcakta, Ağustos ayında bu sıcakta ne işiniz var? Manyak mısınız Allah aşkına diye. Günün sorusunu Instagram'da Enerji'nin sayfasında paylaştık. Yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan. Var mı Ece güzel şeyler? Yorumlar.
3: Bakayım.
0: Çok güzel hediyemiz var arkadaşlar.
3: Ay,
0: Zeynep
3: evet
0: Yiğit
3: ya.
0: Beauty Center'dan bir aylık saç bakımı. Benim için. Ha?
4: Süper olur.
0: Süper olur değil mi?
3: Evet, yorum var.
0: Haydi bakalım.
3: Yine klima korkusu. Elektrik faturası fazla gelmesin diye.
0: Evet.
3: Klimamla vedalaşıp kendimi dışarı attım.
0: Süper. Süper.
3: Dışarısı daha sıcak yani.
0: Dışarısı
3: apartmanlar serin oluyor mesela. Apartmanda da.
0: Ha evet, apartmanın bu giriş kısmı değil mi?
3: Evet,
0: serin oluyor orası da. Çok güzel oluyor.
3: Enteresan bir şekilde yani.
0: Güneş almıyor ya, ondan diye düşünüyorum. Başka bir sebebi yoktur. Anacığından mesaj o. Her sabah.
3: Her sabah.
0: Her sabah.
3: Kontrol.
0: Günün sorusuna özlü söz geliyor. Yazın çalışan kışın gülüşür. Güzel, süper. Bayılıyorum bak gerçekten. Yazın çalışan kışın gülüşür. Süper.
3: Anneciğim. Süper.
0: Anneciğim vallahi billahi. Bir mesaj daha sevgili Gizem'den, demiş ki Ağustos sıcağında dışarıda olma sebebim 12 yıldır şampiyon olamayan takımımın maçlarını izlemek için ve tabii ki İsmail hocam sayesinde Ağustos sıcağında daha beter yanarık bu sene de, demiş. Olsun, gene de sevmeye devam edeceğiz. Bence bir Fenerbahçeli olmam saç bakımı kazanmaya yeter, demiş. Bak bak
3: ya,
0: bakacağız. Bakacağız. Yani. Diğer yorumlara bakacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Fenerbahçeli Gizem. Sen hangi takım tutuyorsun?
3: Fenerbahçeliyim tabii ki.
0: Tamam, kesin verirsin sen.
3: Evet. Seçtim bile. Kesin. Annemi bile eledim.
0: Menderes'im sen?
4: Ben Galatasaray'ım abi.
0: İşte. Takım. İşte.
4: 2-1 mi oldu?
0: 2-1. 2-1 oldu şu anda.
3: Ama
0: ben de
3: şey
0: Galatasaray'ım.
3: Ben söyleyeyim. Galatasaray maçına gittim geçen sene.
0: Nasıl?
3: Çok iyiydi.
0: Ambiyans,
3: atmosfer
0: inanılmaz,
3: çok iyiydi.
0: İnanılmaz değil mi?
4: Abi Fenerbahçelerin içinde var ama işte söyleyemiyorum.
3: Evet.
0: Bence bütün Fenerbahçelerin içinde var ya.
3: Biraz olabilir. Bir imrendim ya. Yani.
0: Süper.
3: Atkım bile var. Siz ne diyorsunuz?
0: İnanmıyorum sana.
4: Abi gizli Galatasaray.
0: Artık zamanı gelmiş.
3: Vakti geldi.
0: Vakti geldi. Açıklama vakti geldi. Vallahi. Arkadaşlar dedim, herhalde ilerleyen olsun zamanlarda bir Fenerbahçeli'yi daha Galatasaraylı yapmadın. Başka yorum var mı? Güzel yorum. Bende var bir tane. Kendimi tavuk döner gibi hissetmek istemiştim. Başardım, nar gibi kızardım, demiş. Süper. Süper.
3: Çok iyi.
0: Bakalım bakalım. Hah, bak bu da güzel. Güneşi şahsen uyarmaya geldim, biraz kısar mısın diye.
3: Sağ olsun.
0: Sağ olsun.
3: Çok etkili oldu.
0: Bizim için çalışıyor.
3: Biri de demiş ki köpeğimi gezdirmeye çıktım, köpek beni gezdirip eve götürmeye çalışıyor.
0: Haklı hayvancağız. Bu sıcakta dışarıda aklı başında biri olmaz, zaten ben de istisna değilim, demiş Önder. Bakalım bakalım. Güneş kremi reklamı gibi geziyorum. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu testi.
3: Aa, bu da iyi.
0: İyiymiş, iyiymiş. Sonra güzel yorumlar da keyifli. Böyle deli cevaplar geldiği zaman ben çok keyifli ediyorum.
3: Evet yani ya, yaratıcı.
0: Kendim
3: böyle
0: gibi hissediyorum herkes o zaman. Çünkü ben de hiçbir şeye doğru cevap vermiyorum. Senin dışarıda işin ne?
3: Ne yapayım, sürükleniyoruz. Sürük... işte.
0: Hayat seni buralara getirdi.
3: Gün geçsin diye çıktık geldik, ne yapayım.
0: Süpersin, süper. Vallahi güzel soru ya. Bu soruyu Ece seçti arkadaşlar.
3: Böyle senin sorundu
0: enteresan. Bu. Öyle miydi ya, ben seni onere etmeye çalışıyordum.
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ece seçti derken yani beraber hallettik aslında.
3: Evet evet ya, öyle seni beni yok bu işin.
0: Aslında dinleyicilerden de soru isteyebiliriz. Böyle enteresan sorular varsa bizlerle paylaşsınlar ya. Vallahi.
3: Çok iyi olur. Çok... Aynı.
0: bir ara koptun sanki benden yine. Kafada başka şeyler geziyordu. Ece bu arkadaşlar. Pekala, günün sorusu güncelliğini koruyor. Instagram'da Enerji'nin sayfasında paylaştık. Ağustos ayı sıcağında dışarıda ne işiniz var diye. İsterseniz oraya bir buton bıraktık. Tıklayıp cevaplayabilirsiniz. Ya da 0533-888-10 WhatsApp hattından da bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız. Hem de Ece ile.
3: Oho.
0: Tabii.

Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: 55. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
0: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Nyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Nyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Nyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Nyaris
1: Bank. Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Evet, herkese günaydınlar. Nefis bir cuma sabahında, haftanın son iş gününde. Hafta sonu planın ne Ece? Ya, insan merak ediyorlar o yüzden. Bana yazmışlar Ece hafta sonu ne yapıyor diye.
4: Ya, biraz merak et.
3: Az merak et.
4: Çalışacağım, nerede olabilirim?
3: Tabii ki çalışacaksın. Ya lütfen. Ece tatil yapmasın.
4: Evet.
3: Evet, Ece hep çalışsın. Hep çalışsın, köle. Çalışmak iyidir ya.
4: Ya çalışıyorum da nerede bu paralar?
3: İşte ha? Mevzu
4: nerede ya?
3: Sorulması gereken soru.
4: Bana cevap ver.
3: Soru bu. Şeyi de sormuşlar Ece kaç yaşında diye. Bilmiyorum ya. Ne yapacaklar.
4: Kim o ya?
3: Bilmem. Bilmem.
4: Kim?
3: Yaşını söylemek ister misin? Hanımlara yaş sorulmazmış ama.
4: Yok, ben gurur duyuyorum eşimle ama
3: yaşındasın?
4: Daha küçük gösterdiğimi düşünüyorum.
3: Kaç? 35 yaşında falan mı? Şok. Kaç yaşındayız?
4: 27.
3: 27 yaşı. Fena değil ya. Tam yakalamışım neredeyse. Yani 8 yıl için birbirimizi kıracak halimiz yok.
4: Hadsiz. Kendine bak sen. Hadsiz.
3: Ya benim içim yaşlanmıyor. Ben
4: i̇şte
3: öyle bir
4: ben
3: adamım.
4: İşte ben de öyleyim.
3: Vallahi ben bugüne kadar hiç görmedim onu ama.
4: İçimde yani böyle.
3: Sanki tam tersiyle yaşıyormuşum gibi hissediyorum.
4: İçimde bir iki tane kelebek var.
3: Anacığına sormak lazım bunu.
4: Ay
3: gerçekten
4: ya,
3: anacığına evet. Soruyorum. Yani Ece'nin bu durgunluğunun sebebi ne? Her sabah buraya geldiğinde o birazcık keyifsiz halinin sebebi ne? Anacığı. Soruyoruz.
4: Soruyoruz evet.
3: Pekala, günün sorusunu sorduk. Birkaç cevap daha var. Ama artık hediyeyi verme zamanı geldi değil mi?
4: Hediyeyi vereceğiz.
3: Hediyemiz neydi?
4: Zeynep Yiğit Beauty Center'dan. Saç bakım hediyesi.
3: Hem de aylık.
4: Çok iyi ya.
3: Değil mi?
4: Keşke ben kazansaydım.
3: Keşke, keşke, keşke. Ama zor.
4: Zor.
3: Biliyorsun
4: zor.
3: Eş, dost, akraba olmuyor bu
4: yok,
3: işte.
4: Yok, yok. Bizde öyle torpil yok.
3: Yok, mümkün yok. Değil. Var mı yorum?
4: Var. Zeynep Beat Beauty Center'dan yorum var.
3: Kendisi mi mesaj atmış?
4: Evet.
3: Beleşe getirmeye çalışıyor bak. İnanamıyorum ya.
4: Ben de her çıktığımda aynı soruyu soruyorum kendime demiş.
3: Evet, cevap?
4: Cevap
3: biz sorduk
4: bu.
3: Soruyu ya. Soruyu biz sorduk.
4: Bu hanımefendi ne yapsın? Bu
3: evet,
4: hanımefendi
3: evet.
4: Ne yapsın?
3: Ama
4: İnsanları güzelleştirmek
3: birazcık,
4: için.
3: Birazcık sohbet ettik. Ayağında ufak bir sakatlık olmuş Zeynep Hanım'ın. Geçmişler olsun.
4: Geçmiş olsun.
3: Evet, geçmişler olsun. Seanslara biraz ara vermiş diye duyduğumda son durum ne bilmiyorum. Ama verdiğimiz hediyeni şey yapmayacak herhalde.
4: Yok onu
3: sakatım yapayım. Diye geçiştirmez diye.
4: Yani yoğun istek üstüne hiç kırmadı bizi
3: evet,
4: bugün
3: evet,
4: de aynı
3: olsun.
4: Hediyeyi verdi.
3: Sağ olsun.
4: Sağ olsun.
3: Saç bakımı hem de bir aylık Zeynep Yiğit Beauty Center'dan. Instagram sayfasını izledim birazcık. Çok samimi, gerçekten
4: İzledim.
3: Çok samimi.
4: Evet.
3: Çok da güzel işler yapıyor. Yani dinleyicilere şeyi söyleme, iyi bir yere yolluyoruz sizi, onu söylemeye çalışıyorum ben.
4: Tabii canım, öyle bedava değil.
3: Evet, tabii tabii. Çok
4: bayağı
3: güzel.
4: İyi bir yer bu.
3: Girsinler Instagram sayfasını, hem takip etsinler hem de neler yapıyor Zeynep Hanım. Onu bir izlesinler. Daha sonrasında zaten kazanan yarışmacı direkt gidip olayı kendi gözleriyle şahit olacak.
4: Ki sadece saç bakımı yok. Daha
3: evet.
4: Birçok işlem de yaptırabilirsiniz
3: çok fazla, çok fazla.
4: Hanımlar.
3: Ve beyler.
4: Beyler.
3: Niye sadece hanımlar ya? Allah Allah.
4: Biz bakıyoruz kendimize sadece, siz hiç.
3: Vay anam vay. Güzel, başka yorum var mı? Ben okuyayım mı birkaç tane sana?
4: Sana paslıyorum.
3: Tamam. Kendime meydan okuyorum, kaç dakikada bayılırım challenge'ı yapacağım demiş. Güzel.
4: Bol
3: ha, bak elektrik faturasını görünce dedim ki en iyisi bedavaya yanan tarafa geçeyim demiş.
4: Çok mantıklı.
3: O da güzel. O da güzel. Kardan adam olsaydım kaç saniye dayanırdım deneyi yapıyorum demiş.
4: Ya da şeker.
3: Bu sıcakta ha, şeker evet. Bakalım bakalım değil. Ha, bu güzel. Bak bunu beğendim. Demiş ki vitamin D değil, direkt mangal dumanı alıyorum demiş. Bak güzel, bunu da beğendim. Bunu da beğendim. Neyse, artık hediyeyi verme zamanı geldi.
4: Çok yorum var ya. Yani evet. Artık verelim. Seçemeyeceğiz
3: WhatsApp'tan yoksa. WhatsApp'tan bir tane daha geldi. Ona da bakalım.
4: Bakalım.
3: Bakalım bakalım. güneşle uğraştığım yetmiyormuş gibi bir de İçişleri Bakanlığı ile uğraşıyorum. Hem vatandaş olacağım diye çağırdılar hem de 55 bin TL istiyorlar. Vatandaşlık öyle kolay mı canım? Ha? Vatandaş olacağım. Mahmut Bey, günaydınlar. Olsun olsun. Yani Kuzey Kıbrıs vatandaşı olmak gerçekten bence çok onurlu bir şey. Ben oldum. Ben çok ucuza oldum zamanında. Beleşe yakındı
4: kaça
3: yani.
4: Kaça gittin?
3: Kaça gittin? Güzel. Güzel. 55 bin TL artık yeni yasa gereği vatandaş olmak istiyorsanız öyle bir harçlardı, hurçlardı falandı filandı bunları ödemeniz lazım arkadaşlar. Ve yine söylüyorum 55 bin TL için bence değer.
4: Yani evet iyiymiş.
3: Tabii canım.
4: İyiymiş.
3: Ya tamam ekonomi biraz böyle kıt kanaat ilerliyor ama en azından burada yaşıyorsun ve buranın vatandaşı olacaksın. Buranın evet. Kıymetli bir insanı olacaksın. Evet. Bu önemli bir artı. Evet. Bir şey diyecektin canım benim.
1: Güneşe sahip olacak.
3: Ha tabii. Bak güneşe sahip olacak. Gördün Mahmut Bey. Pekala. Başka yorum yoksa artık hediyeyi kime vereceğimize sen karar verdin zaten en başında.
4: Ben Fenerli tabii ki.
3: Tabii ki Fenerli.
4: Fenerli Fenerli'nin yanındadır.
3: Evet. Gizem Hanım. Sevgili Gizem Hanım
4: ya
3: demiş.
4: Ya şimdi hanımefendiye gitmesi gerekiyor bu hediyenin yani erkeklerin saç bakımı. Allah Allah. Bugün cinsiyetçiyim ben.
3: Fark ettik yani.
4: Karışma onu bana.
3: Kanımıza kadar hissettiriyorsun sağ olasın. Demişti ki Gizem Hanım Ağustos sıcağında dışarıda olma sebebim 12 yıldır şampiyon olamayan takımımın maçlarını izlemek için. Ve tabii ki İsmail ya. Hocam sayesinde Ağustos sıcağından daha beter yanıyoruz. Bayılıyorum ha İsmail Hoca'nın. İsmail Hoca kim?
4: İsmail Hoca kim?
3: Ya bir Fenerbahçeli olarak teknik direktörünü bilmiyorsun daha. Ama Galatasaray'ın ilk 11'ini say desem sayacaksın.
4: Bir şey vardı.
3: Olsun demiş gene de Fenerbahçe'yi sevmeye devam edeceğim diyen Gizem Hanım'a hediyeyi veriyoruz. Zeynep Yiğit B2 Center'dan. Çok güzel bir saç bakımı, aylık saç bakımı hediyemiz Gizem Hanım'a gitti bile. Pekala. Bugünkü bölümü de kapatıyoruz.
4: Torreira var. İki oldu bir dakika.
3: Barış Alper Torreira. Evet. Önde.
4: İcardi gitti değil mi?
3: İcardi gitti ha, maalesef hadi yallah. Gitti. Hadi yallah. Peki ön tarafta bir isim var ki Türkiye
4: şeydi
3: kıskanıyor.
4: Ya, evet.
3: Evet hadi dilinin ucunda görüyorum buradan okuyorum ben. Oğla başlıyor.
4: Osimhen.
3: İşte.
4: Yes. Maske adam.
3: Osimhen tabii evet. Ki. Tamam şimdi çok Fenerbahçe'nin 11'ini say daha sonra artık kapatıyoruz konuyu. Say.
4: Alex var. Gitti mi o?
3: Kalede Ceylan.
4: Volkan Demirel vardı.
3: Volkan Demirel mi? Benim çocukluğumdaydı o ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Arkadaşlar haftaya kesin Galatasaray'la yapıyoruz Ece'yi. Gidişat onu gösteriyor. Pekala günün sorusunu sorduk. Yorumlarınıza karşılık sevgili Gizem Hanım'a da B2 Center'dan, Zeynep Yiğit B2 Center'dan güzel hediyemizi de verdik. Artık pazartesi sabahı tekrar burada olacağız. Değil mi?
4: Oluruz.
3: Yine günün sorusuyla her zaman olduğu gibi yine hediyelerimiz olacak. Evet sanki bir şey söyleyecekmiş gibi duruyorsun.
4: Ne soralım?
3: Ne soralım mı?
4: Ne soralım?
3: Dur ona bir hazırlık yapmamız lazım ya. Tamam. Vardır senin kafanda bir şeyler eminim. Yaparsın.
4: O zaman iyi hafta sonları.
3: Aha.
4: Bana ayrılmaz.
3: Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara.
4: Hepsinin ellerine emeklerine sağlık.
3: Pekala millet. Az sonra yepyeni saatte tekrar birlikte olacağız. Sakın ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada. Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: Tarihi İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Nuray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optim

0: milli puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: devam ediyor. Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Avize dünyası sabah.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Ah, ah millet. Şu stüdyonun duvarları konuşabilseydi. Ah, ah. Büyük ihtimalle konuşan duvarları olan bir stüdyoda çalıştığını fark edip benden önce burada çalışıp delirip kaçan DJ'lerden bahsederdi bize, değil mi? Duvar onu anlatırdı eğer konuşabilseydi. Yani bu arada 3. saatin startını verdik arkadaşlar. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Anonsun sonunda muhteşem bir kampanya var Avize Dünyası'nda, ondan bahsedeceğim. Ama önce söylemem gereken bazı şeyler var. Evet. Ben dırdır konusunda konuşacağım. Yalnız dırdır konusunda dırdır yapmak çok acayip bir şey, değil mi? Bir internet sitesindeki bir makaleden aldım. Molly Barrow adlı bir psikoterapist dırdır konusunda şöyle yazmış. Farkında mısınız? Derinden sevdiğiniz insanlara dırdır yaparsınız. Ancak bu çarpıklaşmış, dengesini kaybetmiş bir sevgi. Ama yine de sevgidir. Yani sevdiklerinizin yanlış bir şey yaptığını düşündüğünüz zaman bu konuda bir şeyler söyleme zorunluluğu hissetmekten kaynaklanır dırdır. Yani sorun şu, sevgi gibi hissettirmiyor kendini maalesef. Ve psikoterapist yani bir miktar dırdırın da gerekli olabileceğini söylüyor. Anaç sevgi dırdırı dediği bir dırdır türü. Çoğunlukla şu sözlerle başlarmış. İşte unutma, bilmem neyi bilmem ne yapacaksın falan gibi. Yani ilgi göstermek ve yardımcı olma isteğinden kaynaklanıyormuş. Bir de agresif dırdır var diyor. Hayal kırıklığına uğramış veya öfkeli bir partnerin bitmek tükenmek bilmeyen, karşısındakinin peşini bırakmayan eleştiri yağmuru. Dırdırcı kadın diyor, sözlüklerle kocalarını paramparça ederler diyor. Aynen, bilimsel bir araştırmadan çeviriyorum. Gülecek bir şey yok. Gülüyorsanız demek ki bekarsınız. Şöyle diyor. This woman verbally castrated their husband. Aynen çevirdim. Sözlerle adamı hadım etmek gibi bir şey. Onları konuşa konuşa erkekliklerinden çıkarıp ne olur biraz nefes alayım diye yalvaran pısırıklara çevirirler. Çocuklarına dırdır yapan annelerin çocukları özgüvensiz olur, terapiye gitmek zorunda kalırlar. Dırdırla ilgili en ciddi sorun şu, işe yaramıyor arkadaşlar. Yani işe yaramıyor. Kimseyi kalıcı değişiklik yaratacak şekilde dırdırlayamazsınız. Kısa vadede sonuç alırsınız diyor dırdırdan. Yani pes edip tamam filan der, ancak bu sonucu almak için hep dırdır yapmaya devam etmeniz gerekir. İşe yaramamasının nedeni dırdır denen şeyin, bir insanın zaten rahatsız olduğu bir şey konusunda daha da fazla taciz edilmesi anlamına gelmesidir. Yani dırdır yaparak insanlara daha da kontrolsüz olduklarını hissettiriyorsunuz. Şimdi millet, bu çalışmayı karıma okutmayın, üzülmesini istemiyorum ben. Yani o benim doğuştan psikopat olduğumu düşünüyor. Yani kendisinin yaptığını fark ederse çok üzülür ya. Çok seviyor çünkü beni. Ha bu arada, hiç annen sana dırdır yaptı mı Sabahların Efendisi diye soracak olursanız. Dalga mı geçiyorsunuz? Annem bana o kadar dırdır yaptı ki. İlk defa bir kızla 34 yaşında beraber oldum ben. Vaktim yoktu. Peki Sabahların Efendisi, hala izlerini taşıyor musun o dırdırların? Taşımaz olur muyum ya? Hala sürekli, neden bir kez bile 1994'te komşumuzun kızıyla yemeğe çıkmadığımı düşünüyorum ben. Tek bir sebebi var. Sensin anne. 300 kez daha söyleseydim belki o dünya güzeli ve dünya iyisi kızla çıkardım. Ama sen engel oldun. 50 bin defa, 500 bin defa çıkmamı telkin ederek o güzeller güzeli kızla çıkmama mani oldun. Teşekkür ederim. Evet, bu sabah da terapime yardımcı olduğunuz için sağ olun dinleyiciler. Vallahi çok iyi geldi. Sizler benim zaten bütün içimi dökebildiğim insanlarsınız. Ben bu programı niye yapıyorum zannediyorsunuz? Pekala, güzel bir cuma sabahında Avize Dünyası'nın katkılarıyla Sabahların Efendisi devam edecek. Ayrılmadan hemen Avize Dünyası'nın o müthiş kampanyasını söyleyeyim sizlere. Şu anda Avize Dünyası mağazalarında 3 al 2 öde kampanyası yok. Evet. 2 al 1 öde kampanyası şu anda Avize Dünyası mağazalarında devam ediyor. Mağazaya gidiyorsunuz. Hangisi olduğu fark etmez arkadaşlar. Lefkoşa'da, Yenikent'te, Girne'de, Alsancak'ta, İskele'de, Çin Pazarı'nın karşısında Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Stoklarla sınırlı. Sakın kaçırmayın. Bugün kendinize vakit ayırın. Avize Dünyası mağazasına gidin. Beğendiğiniz 2 tane ürünü seçin. Kasaya gidin. 1 tanesini ödeyin. Ve o mağazadan mutlu bir şekilde ayrılın millet.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi beSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
0: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar

hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar dinleyiciler. İşte nefis bir cuma sabahı. Haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikteyiz. Umarım haftanız güzel geçmiştir. Yani çünkü hafta güzel geçmezse hafta sonunda ancak toparlıyor insan. Değil mi? Yani hafta sonunda randıman kalmıyor. Ha iyi geçtiyse hafta, hafta sonunun tadı çıkıyor. Evet. Bu hafta sonu patron radyodan elit küçük bir grubu yemeğe davet etti, biliyor musunuz? Evet. Geçen seneki skandaldan sonra beni davet etmiş olmasına şaşırdım açıkçası. Ha ne oldu geçen sefer? İşte toplandık, gittik evine, içeri girdik. Dedi ki lütfen kendinizi evinizde gibi hissedin dedi. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bana söylenecek laf mı Allah aşkına bu ya? Evinde gibi hisset. Ben de donuma kadar soyunup mutfağa gidip kendime tavuk kanadı kızarttım. Ne yapayım? Adım Sabahların Efendisi ve tavuk kanadını çok severim. Ama gidip de her gün ona komedi programı sunmuyorum. Ha, diğer yanda her gün gelip size program sunuyorum. Ve rica ederim denklemi bana çözdürmeyin. Anladınız siz ne demek istediğimi. Evet, sizi belli ki tavuk kanadından daha çok seviyorum. Tamam mı? Her zaman. Hafta sonu geldi mi kaçış zamanı. Hafta sonu millet hep bir yerlere gidiyor değil mi? Biz değil, biz değil. Giden vardır ama herhalde diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Mesela uçuş korkusu olan biri değil mi? Hiçbir yere gidemiyor. İşte o yüzden para mutluluk getirmez. Oldu mu? Ya korkuyu da bırakın, uçak benim hayatımda gördüğüm en rahatsız ve sağlıksız ortam aynı zamanda. Ya bir kere nedir bu abi? Kanun mu? Her uçakta mutlaka ağlayan birileri oluyor. Yani bebekse eyvallah. Bir miktar tolere edebiliyorum. Ama merak ettiğim asıl şey, nereye gidiyor bu bebekler? Yani ne gibi işleri olabilir yani? Yeni doğmuşlar, anlamıyorlar bile. Tren falan zannediyor olabilirler değil mi? Bir de gerçekten bir bebeği uçağa bindirecek kadar aceleniz olabilir mi ya? Ya onu da düşünüyorum ben. Saat 2'den önce gelemem. Her neyse, arkamda geçen hafta İstanbul'a gittim ben. Arkamda dünyanın en küçük bebeği vardı annesiyle. Zaten 15 dakika önce bilet kuyruğunda doğmuş öyle. Düşünsenize. Merhaba, İstanbul'a bir bilet lütfen. Hop, bilet 2 tane olsun lütfen. Böyle bir şey yaşanmış gibi. Ama yanımda daha kötüsü oturdu ha. Dost canlısı bir adam oturdu ya. Vır vır vır vır konuşanlar var ya. Yani beni bilirsiniz, insanları severim ama konuşmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Böyle bir durumum var. Zaten benim çoğu arkadaşım kızdır ve konuşmadan nasibimi aldım ben. Anlatabiliyor muyum? Daha ne konuşacağız yani? Bak, o uçak koltuğunda iki tane böyle 65'lerinde yaşlı adamlar vardı. Böyle işte, hayata neden geldik ki? Neden varız? Her şeyin anlamı ne? Neyse, yola çıktık. Yarım saat geçti. Yanımda oturan adam dedi ki, İstanbul'a ilk defa gidiyorum dedi. Ben de adama dedim ki, ben de o kadar merak ediyordum ki ilk defa mı İstanbul'unuz diye. Ama bir türlü soramıyordum size. Ne iyi oldu ya, güzel insan, dost kişi. Bunu kendi kendine bana itiraf etmiş olman. Ama sonra kendimi kötü hissettim ya. Evet ya. Yani suratına da bakmayabilirdim. Neden insanların bu kadar ucuz kurtulmasına izin veriyorum bilmiyorum ya. Of. Hep yufka yürekliliğimden, biliyor musunuz? Yani bak, ben 21 yıldır Enerji Grup'ta yayındayım, biliyorsunuz. Yani neticede, yani benim utangaç olmamda, şimdi bakın, birini yemeğe götürüyorum. Hani ne alırsın canım diyorum. Bir salata yiyeyim ben diyor. Kapı gıcırtısı sesi. Bu ses nereden geliyor sabahların? Karnından geliyor, açlıktan ya, açlıktan. Açlıktan öleceğiz, bir şeyler yemesi lazım. İşte ilk randevuda para harcatmayı seven biri gibi görünmek istemiyorum. En çok bundan korkacaksınız. En çok. Bak, ilişki ilerleyince bütün paran gider. Biriktiriyor ya, biriktiriyor. Tasarrufu seven bir insan. Ne içeceksin? Su alayım ben. Ya biriyle ilk randevuda su içemezsin kanka. Olmaz yani. Ya ben sanırım kadını biraz erkek gibi seviyorum ya. Yani mizah duygusu kuvvetli, gülmeyi ve güldürmeyi seven, iyi yemek yemeyi sevip kilo almayan kadınları seviyorum ben. Evet, net.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı Sabahların Efendisi. Ve şimdi artık gidiyor. Ne? Programın sonuna geldik arkadaşlar. Avize Dünyası'nın katkılarıyla Sabahların Efendisi'ni noktalıyoruz. Bu arada Avize Dünyası'nda muazzam bir kampanya başladı. Detaylar için radyonuzun sesini birazcık daha açın. Muhteşem bir kampanya. Kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi Avize Dünyası'na gidiyorsunuz. Beğendiğiniz iki tane avizeyi seçiyorsunuz. Ne bileyim, bir tanesi yatak odanıza, bir tanesi mesela salonunuza. Kasaya gidiyorsunuz. Ödeme kısmına geldiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çimpazarı'nın karşısında bu muhteşem kampanya şu anda aktif bir şekilde sizleri bekliyor. Bu kampanya biliyorsunuz, hatta bütün kampanyalar öyledir, stoklarla sınırlı. O yüzden bu kampanyayı kaçırmayın. Bu kampanyadan faydalanın. Avize Dünyalarına gidin, 2 tane alın, 1 tanesini ödeyin. Bizden söylemesi. Bu haftayı kapatıyoruz arkadaşlar. Keyifliydi, güzel bir haftaydı. Yani benim için öyleydi. Umarım sizler de işe giderken radyolarınızda beni dinlediğiniz için yaptığım programlardan da keyif almışsınızdır. Ki öyle olduğunu düşünüyorum. En azından geri dönüşleriniz o şekilde. Programa yeni bir format getirdik biliyorsunuz bu hafta. Artık sevgili Ece ile beraber ikinci saatte günün sorusunu soruyoruz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hatta en güzel yoruma, en keyif aldığımız yoruma da güzel bir hediye veriyoruz. Ancak hediye vermediğimiz arkadaşlar bize kırılmasın. Biz o an, o ortamda yaşadığımız hissiyatla bir dinleyiciye veriyoruz. Ama inanın ki bize, bütün yorum yapan herkese muhakkak hediye vereceğiz. O yüzden bize kırılmak, darılmak yok. Bizlerden vazgeçmek yok. Yorumlarınızı göndermeye devam edin. Pazartesi için az önce bir çekim yaptık Ece ile. Günün sorusuyla alakalı. Pazartesi muhtemelen sabah saat 7'de yayınlanacak. Ve yine ucunda çok güzel bir hediye olacak. Bir hafta boyunca bana katlanan herkese minnettarım. Bir hafta boyunca beni yalnız bırakmayan herkese minnettarım. Pazartesi sabaha görüşmek üzere. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu tatili yaşayın. Daha sonrasında tekrar Radyo Enerji'de buluşalım millet.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Nuray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi...

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş de

0: İKAZ Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAZ Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Süpürme.
1: Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Cuma günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin sevilen seslerinden biri Oğuzhan Koç burada şimdi. Hit şarkısı bitti. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar

0: 55. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır. Bu nasıl süper şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

0: sensiz.
1: Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla adından söz ettiren genç isimlerden biri Güneş burada. Pop'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

0: Beş. Enerji ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 39 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güçlü olacağını, sıcaklıklarda ise 1-2 derecelik düşüş görüleceğini söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Sıla burada hit şarkısı Yağmur'la Kıbrıs'ın

Köydeki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
5: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
4: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkiye

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoyu Enerji Play uygulamasından dinleyebilirsiniz. App Store ve Play Store'dan uygulamayı indirin ve tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da dinleme şansına sahip olun böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Zinet Salih burada. Şarkısı Bir Garip Olur İçimle. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Fatih Türkçe Pop. Enerji.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var, kopuyor içinde deli fırtınalar.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekil

0: İKAZ Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAZ Süpermarket.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
4: Ön bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Devam ediyoruz şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Mela Bedel burada. Son yıllarda çok özel şarkıları paylaştı bizimle. Onlar arasında ön plana çıkan ve dikkat çeken bir çalışma Yolda Bıraktın'la şimdi. Kıbrıs

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe Raps

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş

0: Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Geç her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatle birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Yine bir haftayı daha sonlandıracağımız o güne geldik. Tekrardan hoş geldiniz. Enerji Keyfi başladı. Tüm hızıyla devam ediyor gün boyunca. Keyifli konularım, keyifli şarkılarım var. Hafta sonuna doğru birlikte hazırlanıyoruz. Hadi açın radyonuzun sesini. Şimdi sevdiğiniz şarkılar ardı ardına sizlerle.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos pazar günü Türkçe rap sahnesi.

2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444 77 33.

0: Gece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Bu arada bu hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Kaçırmanızı istemem. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta. Sadece bu hafta sonu değil, önümüzdeki haftalar, önümüzdeki aylarda daha birçok konser, etkinlik, festival, tiyatro sizleri bekliyor. Dediğim gibi hepsinin detayları, biletleri Gişe Kıbrıs'ta.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Gişe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Sizlerle müziğin en iyisini, en güncelini buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de birçok yeni şarkı yayınlandı. İlerleyen günlerde en yeniler listemize dahil olacaktır. Ve hafta sonu da geldi çattı. Biliyorsunuz her hafta sonu haftalık programımız Pop 20'yi sizlerle buluşturuyoruz hafta sonu. Ve hafta sonu Pop 20'nin sonunda bir hediye bekliyor sizleri. Onun da detayları sosyal medyamızda zaten takip etmenizi rica edecektim. Sosyal medya hesaplarımızdan takiplerinizi bekliyoruz. Instagram, TikTok ve Facebook'tayız. Enerji 931 NRG Play.com hesaplarından takiplerinizi bekliyoruz.

0: Bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı Enerji. Hit müzik burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Çok enteresan bir içerik okudum, sizlerle paylaşmak istiyorum. İdamı bekleyen bir mahkuma bir teklif sunuluyor. İdam yerine deney kapsamında zehirli bir serumla öldürüleceği karşılığında ailesine yüklü miktarda para verileceği söyleniyor. Mahkum kabul ediyor, nasıl olsa ölecekti, en azından ölürken ailesine yardım edebileceğini düşündü. Sonra seruma bağladılar. Doktor serumdaki renkli sıvıların aşama aşama vücudunu etkileyeceğini anlattı. Yeşil sıvı bittiğinde ellerin ve ayakların uyuşacak dedi. Mahkum bekledi ve bir süre sonra ellerinde ve ayaklarında uyuşma hissettiğine inandı. Sonra sıra kollarına ve bacaklarına geldi. Doktorun söylediği gibi mahkum kollarının ve bacaklarının da uyuştuğunu hissetti. Son sıvı kırmızıydı. Doktor bu sıvı bittiğinde kalbinin yavaşlayacağını ve infazın tamamlanacağını söyledi. Ve her şey doktorun söylediği gibi oldu. Mahkumun nabzı yavaşladı, vücudu tepki vermeyi bıraktı. Sonunda mahkum öldü. Aslında verdikleri şey sadece suydu, zehir falan yoktu. Beyniniz inandığınız şeye göre vücudunuzu etkileyebilir. Gerçek bir tehdit olmasa bile onu gerçek sanmak vücudunuzda gerçek tepkiler oluşturabilir. O yüzden gerçekten neye inandığınıza, neyi söylediğinize, neyi dilediğinize çok dikkat edin. Yani bir su içerken olumsuz düşünmek bile vücudunuza kötü bir etki bırakabilir. Enerjisizliğiniz bundan kaynaklanabilir. İşte sürekli olumsuz konuşulan bir ortamda bulunan bir yiyecek, bir içecek yeniliyorsa ve vücudunuz sonra halsizleşiyorsa bu tesadüf değil. O ortamda bulunan enerji suya geçmiştir, yemeğe geçmiştir. Peki ne?

Hitit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: DJ ile Enerji Keyfi.
1: Teşekkür biz katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. 21 Ağustos tarihler Cuma günündeyiz ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli konular, keyifli şarkılar gün boyu sizlerle.

0: Hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos pazar

94 55 55. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken etrafımızda çok fazla manipülatör insanlar var. Şimdi onları nasıl ayırt edebilirsiniz? Size birkaç tüyo vereceğim. Onların bazı böyle kullandığı cümleler var, böyle isteyerek ya da istemeyerek kullandığı bir duygusal manipülasyon şekilleri var. Şimdi anlatıyorum. Böyle bazı cümleler var, özellikle o cümlelere dikkat edin. Siz de kullanıyorsanız lütfen yapmayın. Sen fazla duyarlısın ya da her şeyi büyütüyorsun gibi cümleler. Böyle bir durumda konuşulan davranış bir anda unutulur ve konu sizin tepkiniz olur aslında. Ben olmasaydım ne yapardın diyenler. Bu cümle sürekli tekrarlandığında yardım etmekten çok karşı tarafta bağımlılık ve minnet duygusu yaratıyor. Her şeyi kişiselleştiriyorsun. Ya tabii ki herkes zaman zaman eleştiri yapabilir, ancak kişi kendi davranışının sizde yarattığı etkiyi sürekli reddediyorsa sağlıklı iletişim zorlaşır arkadaşlar. Bir diğer dikkat çekici cümle: seni benim kadar seven birini bulamazsın. İşte tehlikeli kısım bu. Özellikle böyle ayrılmak, sınır koymak ya da bir sorunu konuşmak istediğinizde söyleniyorsa kaybetme korkusu yaratmaya yönelik bir baskı haline geliyor aslında. Bunu seninle paylaşmasaydım daha mı iyi olurdu cümlesi tartışmanın yönünü değiştirir ve sizi bir anda kendinizi suçlu hissettirir aslında. Ve belki de en dikkat çekici olanı, eğer beni gerçekten seviyorsanla başlayan cümleler. Eğer beni gerçekten seviyorsan böyle yapmazdın. Eğer beni gerçekten seviyorsan şöyle derdin gibi cümleler. Yani sevgi birini istemediği bir şeyi yapmaya zorlamanın gerekçesi olmamalı. Unutmayın, sağlıklı ilişkilerde duygular konuşulur, sınırlarsa karşılıklı olarak saygı görür. Aman dikkat diyorum bu tarz manipülatör insanlara. Siz de yapıyorsanız yapmayın. Karşınızdakini anlamaya çalışın lütfen. Enerji keyfindesiniz. Tüm hızıyla cuma gününe devam edin.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Az önce Sıla'yı dinlediniz. Şimdi Duman'ı dinleyeceğiz. Bu iki sanatçı arasında ne gibi bir benzerlik olabilir? İkisi de Girnefest 2026 kapsamında Girne'de konser vermeye gelecek. Sıla 19 Eylül'de Girne Amfiteyatro'da, Duman grubu ise 10 Ekim'de Girne Batı Doğa Parkı'nda. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta. Tabii ki sanatçılar da Enerji'de.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
1: Aveon, Aveon Sigorta. Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
5: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
6: Hit müzik burada.

0: ile enerji keyfi.
1: Son günlerde medyada dolaşan manifest grubu dağılıyor mu acaba diye böyle söylentiler var. Yani bunlar bence propaganda haberler. Bu kızlar Londra'ya taşınıyor kariyerleri için ama şöyle bir söylenti var. Menajerleri ve Zeynep Bastık'ın eski kocası olan Tolga Akış'ın Spotify ve YouTube gelirlerinin manifestin hepsi %100'ü ona aitmiş güya, bilmiyorum. Konser gelirlerinin de %60'ı manifeste aitmiş. Zaten 6 kişiler kişi başına %10 gibi bir pay düşüyormuş. Ne kadar doğru bu haberler bilmiyorum ama müzik dünyasındaki böyle menajer sanatçı arasında çok duyduk böyle durumlar. Mümkün de olabilir. Biraz eziyetli bir kariyer süreci. Bunu tüm dünyadaki sanatçılar yaşıyor maalesef. Enerji keyfindesiniz. Keyifli şarkılar, keyifli konular gün boyu devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle enerjik bir şekilde karşıladık. Emrah Karaduman'ın prodüksiyonuyla, Güliz Aylan'ın vokaliyle Ateşle Barut çok da farklı oldu geçmişten günümüzdeki haline. Ve şimdi Enerji Keyfi Türkçe Pop'un en iyileriyle devam ediyor. Birazdan da keyifli konulardan bahsediyor olacağım.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: Puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: 55. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45.000 sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişe Kıbrıs.com.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
4: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken bugün Cuma ve dijital platformlarda yeni şarkıların yayınlanma günü. Bugün yine birçok sanatçımızdan birçok yeni şarkı geldi. Buray'dan yeni bir şarkı. Serdar Ortaç, Burcu Güneş. Listeye şöyle bir bakıyorum. Mela Bedel, Zeynep Bastık, Teoman şarkısını yorumlamış Tolga Akdoğan'la birlikte. Bahadır Tatlıöz'den yeni bir şarkı, Pınar Soykan'dan derken yine birçok isimden yeni şarkılar bizlerle buluşmuş. İlerleyen günlerde listemize dahil ediyor olacağız tabii ki de. Ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ederken sosyal medyamızdaki hediye çekilişlerine davet etmek istiyorum sizleri. İlk 5 listemizin bir çekilişi bulunmakta ve bu hafta sonu yeni bir çekiliş paylaşıyor olacağız. Detaylar nasıl katılacaksınız hepsini paylaşıyoruz. Bir yandan da Sabahların Efendisi ile birlikte sosyal medya hesaplarımızdan bir soru soruyoruz. Her gün farklı bir soru ve sabah 8-9 arasında verdiğiniz cevapları yorumluyoruz. Burada paylaşıyoruz ve en güzel cevaba da çok güzel hediyeler veriyoruz. Hafta içi her gün Sabahların Efendisi programının içinde 8-9 arası birlikteyiz bu frekansta. Enerji keyfindesiniz. Keyifli hafta sonuna doğru ilerliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: hattı 2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin ve koskoca bir haftanın sonuna geldik. Ağustos'un da neredeyse sonuna gelmişiz. Son 10 gün diyebiliriz Ağustos ayını bitirmeye. Ve hafta sonu Pop 20 listemizle buluşacağız. Pop 20'nin sonunda da bir hediye bekliyor tabii ki de sizleri. Detayları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Hediyeyi nasıl kazanacağınıza dair detaylar enerji931nrgplay.com Instagram hesaplarımızda. Pop 20'de yarın saat 16'da, cumartesi saat 16'da, pazar saat 12'de, hafta sonu da bütün hafta boyunca dinlediğiniz, sevdiğiniz şarkıları numaralandıracağız burada birlikte. Dediğim gibi sonunda da hediye var. Herkese iyi hafta sonları diliyorum ve Türkçe pop'un en iyileriyle sizleri kesintisiz bir şekilde baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner makinesi

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa pos. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
1: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: değil.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Beni bırakın.

0: bir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt içi

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Nihalist Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
0: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: 55. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır. Bu nasıl süper bir lig,
1: bu sezon bir başkan. Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niyaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niyaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
4: Ne güzel şey.
5: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
6: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
5: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi. Pizza. Small, medium ya da large pizza alana chips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

aylara. Açtım bu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe

0: 55. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar

55. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: örnekleri bu frekansta. Enerji. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım.

Mesut Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

içinde. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.